0: Kahvesi Yörük FM'de.
1: Kardeşim, Ankara'da bir söz var. Açılmayacak kapı yok. Neydi o sence?
2: Ne?
1: Senin canını yerim kardeş.
3: Yörük.

0: üçüncü, dördüncüye doğru artık telefonla konuşur yanında. Saçını tekeliyle yıkar şöyle. Artık ne oluyor? Artık şeylik bağlı oluyor. Dostluk bağlı olduğundan dolayı
1: samimiyet.
0: Samimiyetten dolayı yapmaz. Tanımadık. Yürü.

Mesela bak Ankara'da tanım adağa gideceğiz. Her zaman berberde de öyle bak. İlk berbere bir gidersin. Abi nasıl keseyim? Çat çat çat çat. Abi nasıl keseyim falan filan yapar. İkincide de gene yapar.

0: Sesi Yörük FM'de.
1: Aç abartın. Pat pat pat. O ses kardeş Ankaralı aşka getirir. Yörük.

0: şöyle geleceğim, müziği açacağım. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom diye. Bu bir aşk kardeşim, bu bir tutku.
1: O vites attırma
0: falan. Abi el böyle yani. Çotalak gibi aşk. Şöyle var ya. Çolak gibi baba, bu şekilde. Bu bir aşktır kardeşim. Körük.

0: bebesi Yörük FM'de.
1: Şimdi geçen gün eve gittim ya. Oturdum neyse televizyona şöyle bir baktım. Telefon dedim alayım oynayayım. Tam telefonu elime aldım elektrikte gitti. Elektrikçi aradım dedim ki. Bir de baktım camdan aşağı sokak elektriği yanıyor yani bu kadar yani. Aşağı yanıyor buraya yanmıyor bir tuhaf. Oranın sadece şeyinden faydalanıyoruz. Abi dedim bu nasıl bir iş dedim yani. Bizim dedim sokakta dedim elektrik dedim yok. Aşağı sokakta dedim var. Kardeş aradan 5 dakika geçmedi. Aşağıyı da kestiler. Yani benim adamlar bu kadar iyi çalışıyor da. Burayı açmalar lazım aşağıyı da kestiler. Yani onlar da çıktı falan filan. Ben de onlara eşlik ettim komşulara dedim ki ne ben yapmadım kim bu dedim yani aramızda şikayet etmişler dedim. Tabii onlara katıldım yani. Çaktırmadım kardeşim ne yapacağız yani.

0: Kardeşim bak bir de evden 5 dakika diye çıkarsın, tamam mı? 1 saatte geri eve dönemezsin. Nere olabilir biliyor musun? Neredir hiç tahminin var mı?
1: Arkadaşların yanı falan mı?
0: Yok. Mahallenin bakkalı 1. Mahallenin manavı 2. Mahallenin büyük abilerim 3 yani.
2: Paraları bastık gördün mü? Hapiste yattık gördün mü? Gördün değil mi?

0: bebesi Yörük FM'de.
1: Bak mesela zenginler Antalya'dan Akdeniz akşamlarını çalıyorlar ya. Biz Kur'an çalsın Uygar Doğanay, Gökhan Doğanay tarzları. O Eyüpan, Enver Yılmaz mahpus damları. Yörük FM.

0: Mesela bak, pantolonlarda iki tane cep var ya arkada. Hiç düşündünüz mü? Niye bir tanesine cüzdan konuluyor da diğeri boş? Adam onu iki tanesini boşuna mı yapmış? Birine tamam cüzdan, diğeri ne? Hiç düşünmediniz değil mi?
1: Düşünmedik abi.
0: Ankaralılar için yapıldı ki. Şimşir kaşık koyacağım bir. Ondan sonra şey, tarak koyacağım iki tarak. Şu normal siyah küçük taraflar var ya. Her gittiğim yerde şey yapacağım.

0: Ebesi Yörük FM'de.
1: Bu herkesin başına gelmiştir yani. Mahallenin bakkalı dostluğunda samimidir. Bir de sıkılıyor orada. Bakkalda oturuyor, sıkılıyor. Tanıdık adam gelince ne yapıyor? İki laf atacak yani. İki üyüdecek lafı. Üyüdecek lafı ya. Yörük.

0: Ankara'da denizimiz yok ama içinde boğulmuşluğumuz çok. Tabii.
1: Adam.
0: Çok boğulmuşluğumuz var yani, denize gerek yok kardeşim benim.
1: Ben ikna oldum. Görük.

0: Bütün her şeyim senin.
1: Yörük.
2: Selefke'ye, Mut Mersin'e selam olsun, yörüklere selam olsun, yörüklere.
1: Yörük efem, yörük efem.

0: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
1: Gözün kör olsun herif, boyun devrilsin herif. Pazar market bilmezsin, boyun

bulaşır. Geçti bebeğim. Uyu. Evet. Uyu ayağım. Dillerde

0: hoşuma da giderse ben dancing, arabada 5, evde 15, hoşuma da giderse bedava, kahrol düşman, al sana bomba.
1: En iyi ve en yeniler. Görük efem.
2: Afyonumun kalesi, kırık ile çiftesi, pek de güzel geliyor. Kaşık sesi, zil sesi.

çöp çöp. Afyon ortasında kalesi kalesi, üstünde var kızar kulesi. Ömrüme

0: Reklam tanıtır.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

0: 7 Temmuz 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fairy Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komil ayçiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo soft yumuşatıcı 1400 ml çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park

0: AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji...

0: Teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Sabahın Mehtabı programı yeni bir güne neşe, hareket

Mehtap mikrofon başında. Yine bu sabah da sizlerle beraberiz. Yeni bir sabah. Yeni bir enerji. Yeni bir umut. Sabahın ilk ışıklarıyla evinize, arabanıza, iş yerinize misafir olmaya geldik.

0: körük.
1: Sabahın mehtabı geldi, ortalığı Ankara havası sardı. Mehtapla enerji dolu bir sabah başlasın.

0: Yörük.
1: Sabahın mehtabından herkese günaydın. Erdemli'den Anamur'a, Tarsus'tan Mutağa tüm dinleyicilerimizi Yörük neşesi ve Ankara'nın hareketli şarkılarıyla güne başlamaya davet ediyorum. Sabahın mehtabı başladı.

0: körük.
1: Toroslardan denize uzanan bu güzel şehirde yeni bir sabaha birlikte uyandık. Güne sakin bir tebessüm, kulağınıza güzel melodiler bırakmak için buradayız. En hareketli şarkılar bu frekansta Yörük FM'de.

0: Sabahın Mehtabı programı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
5: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
9: Ustam çiğ köfte, Akdeniz Mahallesi, Güzeloluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.

0: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
1: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması.

0: Bursa kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
7: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
6: İster mangallık, ister özel lezzetler.
7: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
6: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
7: 0532 727 5811 İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
8: Su hayattır. Su hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
12: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
16: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
17: Yörük. Havalar ısınıyor, ritimler hızlanıyor. Ankara havasıyla güne enerji kat.

0: Yörük.
1: Bu şarkı biraz damarımıza işledi. Davulun tokmağı sanki kalplerimizde atıyor. Sıradaki şarkı tüm yörüklere gelsin.

0: Körük.
1: Güne pozitif başlamak isteyenler şu an doğru frekansta. Sabahın mehtabından bir şarkı sizler için çalacak, dinlemeye devam edin.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega'ya sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'dan Silifke Çaltıbozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Sabahın Mehtabı programı reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.

0: evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
4: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fairy Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komilay çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo Soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.

0: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Her ebatta boyu profil köşe bend demir çeşitleri. Bordeks alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 72 94. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpak Çimsa Beton karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
3: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
9: Haberler.
10: Devlet memurlarının mali haklarını ilgilendiren zam ve tazminat düzenlemelerinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmen kökenli bazı yöneticilere ilave özel hizmet tazminatı ödenmesinin önü açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayide katma değerli ve rekabetçi üretimle daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe ulaşma kararlılığını vurguladı. Kacır ayrıca 23 yılda ihracatın 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıktığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi. Çiftçi, yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı, düzenlemeler yapılacak dedi. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında genel başkan yardımcılarına il gezilerine başlama talimatı verdi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla MYK üyeleri ve milletvekilleri önümüzdeki günlerde başta yeni atama yapılan iller olmak üzere saha çalışmalarına başlayacak. Öte yandan Eylül ayında başlaması beklenen olağan kurultay takvimi için 16 Eylül'de üyelik listeleri askıya çıkarılacak. Eski Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili uyuşturucu soruşturmasında savcılığın istediği ceza belli oldu. Saadettin Saran'la Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Washington'ın Tahran'la yaptığı anlaşmayı ihlal etmesi durumunda İran'ın karşılık vereceği uyarısında bulundu. Kalibaf, savaşın İran'ın teslim olmasıyla sona ermeyeceğini, dünyanın da bunu gördüğünü ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelinde birçok noktada yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürerek ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Taşucu'ndaki İsmet İnönü Caddesi ile Göksu Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Sokak'ta toplam 850 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Mersin İl

0: yapan araçlara yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde 184 araca toplam 313.992 lira idari para cezası uygulanırken bir araç trafikten men edildi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücünün ise tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. FIFA 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı New York, New Jersey stadının çimlerini küçük parçalar halinde internetten satışa sunacak. Reçine içine gömülerek koruma altına alınacak çim parçalarının fiyatı 450 dolardan başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Görük. Sabahın mehtabında tempo yüksek, neşemiz yerinde.

0: Yörük.
1: Sabahın mehtabıyla neşeniz bol olsun. Dertleriniz hiç olmasın. Dinledikçe enerji veren bu programda dertlenmek zaten mümkün değil.

0: Sabahın Mehtabı programı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51

0: 51 326 90 12 624 34 34.
1: Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycıçay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
3: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
5: Adana'ya gidenkmiş, şalvarından giyenkmiş, kebabından giyenkmiş, haye kardeş gel gidenkmiş.
6: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
7: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
6: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
8: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
9: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
8: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
10: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325

0: 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
5: Yörük. Günaydın, güneş torosun ardından gözünü açtı. Sabahın Mehtabı Yörük FM'de. Çaylarınız, kahveleriniz hazır mı?

0: Sabahın Mehtabı programı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komila çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo Soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
6: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
7: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
8: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
7: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515

0: 3038 515 3038 Erdemli.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, Ustam Çiğ Köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam Çiğ Köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
9: Ustam Çiğ Köfte, Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
10: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 85 79.
11: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
13: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Yörük Ozanı başlıyor.
16: Torosların gelinden, bozkırın telinden kopup gelen ezgilerle. Yüreğe dokunan türküler, sözünü sakınmayan hikayeler şimdi burada hayat buluyor. Yörüğün sesi, ozanın diliyle Yörük Ozanı başlıyor.
17: Oyna!

Bazen bir kuşun kanadında, bazen bir rüzgarın esintisinde göndeririz selamımızı yâre. Sıladan haber bekleyenlerin yolu gözlenenlerin dilidir bu ezgi.

0: Yörük Ozan'ı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de

0: kurucusu Mavi Beyaz Eşya'da. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.

0: kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.

0: boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95 Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Yörük Ozan'ı devam ediyor.
8: Toprağın kokusuna hasret kalmış yüreklere memleket havası getiren bir ses yankılanacak şimdi.

0: Haberler.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yine yoğun. Genel kurulda IBAN düzenlemesini de içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine başlanacak. Komisyonlardaysa öğrenci affı ve en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifleri ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşine yönelik eylem hazırlığında bulundukları iddia edilen iki kişi tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Varılan mutabakata rağmen Washington-Tahran hattında saldırılar sürüyor. Amerikan ordusu İran'ı bir haftada üçüncü kez bombaladı. İran'da misilleme olarak yine Körfez ülkelerini hedef aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Tesisleri Olimpik Yüzme Havuzu'yla Toroslar Spor Parkı'nda ücretsiz yüzme kursları düzenliyor. Kursların 2020 doğumlu çocuklardan başlayarak ileri yaş gruplarına kadar herkese açık olduğu bildirildi. MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Erdemli'de hayata geçirilecek Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi için temel atma töreni düzenlendi. Törende 1 milyar 178 milyon lira yatırım bedeline sahip projenin bölgenin altyapı sorununa kalıcı çözüm sağlayacağı belirtildi. Milliyetçi Hareket Partisi Erdemli İlçe Teşkilatı gerçekleştirilen 14. Olağan İlçe Kongresi'nde yeni yönetimini belirledi. Tek adayla gidilen seçimde MHP Erdemli İlçe Başkan Adayı Erol Erdoğan delegelerin güven oyunu alarak başkan oldu.

0: PET, metal ve cam şişelerin ücret karşılığında geri dönüştürüldüğü uygulamaya ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterince geri dönüşüm otomatlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluk nedeniyle makinelerde arızalar yaşanırken sistem zaman zaman kilitlendi. Mersin'de otoyolda tek teker üzerinde motosiklet kullanarak akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ve motosikletine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Sürücülere toplam 362.719 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine 60 gün el konuldu, araçları ise 60 gün trafikten men edildi. Mersin'de evlerinin balkonunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve hastanedeki 15 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 1,5 yaşındaki Yamaçeli Erdemci son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Eğitim Sen Mersin Şubesi, MEB'in EKYS'nin ardından adayları Milli Eğitim Akademisi'nde yeniden yazılı sınava tabi tutmasına tepki gösterdi. Uygulamanın hukuk devleti, liyakat ve fırsat eşitliği ilkeleri açısından ciddi sakıncalar doğuracağı savunuldu. Yapımı devam eden Erdemli Çevre Yolu ve Otoyol bağlantı çalışmalarında oluşan kod farkı, güzergah üzerindeki esnafın tepki göstermesine neden oldu. Esnaf projede düzenleme yapılmasını talep etti. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarımda kalite ve güvenilirliği artırmak amacıyla gübre denetimlerine devam ediyor. Ekipler bu kapsamda gübre üretim tesisleriyle satış bayilerinde incelemelerde bulunarak ürünlerin ilgili standartlara uygunluğunu denetledi. Mersin'in Gülnar ilçesinde 2. Gülnar Batırık Festivali gerçekleştirildi. Mahalleler arası en iyi batırık yarışması düzenlendi. 2500 kişilik batırık vatandaşlara dağıtıldı. Festival, şarkıcı Ayşe Dinçer'in verdiği konserle sona erdi. A-Milli Kadın Voleybol takımının 2026 Milletler Ligi finallerindeki çeyrek final rakibi Kanada oldu. Çin'deki karşılaşma 22 veya 23 Temmuz'da oynanacak.
1: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Her türkü başka bir yol, her söz başka bir durak. Biz de o yolun tam ortasındayız. 105.7 frekansında sizlerleyiz.

0: Yörük Ozan'ı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
2: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fairy Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komilay çiçek yağ 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo Soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324

0: Alan koduyla 231 39 56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
2: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202. Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Adana'ya giden mi? Şalvarından giyek mi? Kebabından giyek mi? Kaya kardeş gel giden.
5: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
6: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
5: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515 3038 515 3038 Erdemli.
7: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
9: Su hayattır. Su hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
11: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
13: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
14: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
15: Kalite
14: zeytini ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
15: Marmara Birlik 500 gram zeytin,

0: 79.90 Yeşil Kozan Az Yağlı Beyaz Peynir Kilogram 129.90 Arbella Makarna Çeşitleri 22.90 Bingo Tek Yağ Çözücü Kireç Çözücü 900 mililitre 149.90 Bir alana bir bedava.
1: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Zühtün!

0: Hastayım be abi.
1: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet

0: ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.

0: Reklam tanıtır.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
2: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fairy Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komilay çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo Soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii.

0: yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
2: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
7: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
7: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
11: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
10: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
14: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Ankara bebesi başlıyor.

0: bebesi Yörük FM'de.
1: Ankaralı erkekleri savunacağım. Kadınların da aklını şüphelerden arındıracağım.
2: Yörük.

0: Ankara'da denizimiz yok ama içinde boğulmuşluğumuz çok. Tabii.
1: Adam.
0: Çok boğulmuşluğumuz var yani, denize gerek yok kardeşim benim.
1: Ben ikna oldum. Görüntü.

0: Şubesi Yörük FM'de.
1: Kardeşim Ankara'da bir söz var. Açılmayacak kapı yok. Neydir o sence?
2: Ne?
1: Senin canını yerim kardeş.
3: Yörük.

0: Mesela bak Ankara'da tanımadığa gidecek. Her zaman berberde de öyle bak. İlk berbere bir gidersin. Abi nasıl keseyim? Çat çat çat çat. Abi nasıl keseyim falan filan yapar. İkincide de gene yapar. Üçüncü, dördüncüye doğru artık telefonla konuşur yanında. Saçını tekeliyle yıkar şöyle. Artık ne oluyor? Artık şeylik bağlı oluyor. Dostluk bağlı olduğundan dolayı.
1: Samimiyet.
0: Samimiyetten dolayı yapmaz. Tanımadık. Görüp.

0: Ankara Bebesi devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
7: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
8: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor

0: Doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95, özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi, sandviç panel çeşitleri, her ebatta boyu profil köşe bent demir çeşitleri, bordex alçıpan OSB çeşitleri, çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri, metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 7294. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Ankara Bebesi devam ediyor. Ankara Bebesi Yörük FM'de.
11: Aç aç. Abartık. Pat pat pat. Heh. O ses kardeş Ankaralı aşka getirir.
12: Yörük.

0: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan Atiye Kara için ARH pozitif beyaz kan ihtiyacı vardır. Kan vermek isteyenlerin en yakın Kızılay'a hasta adı, soyadı ve hastaneyi bildirmeleri yeterlidir. Kan vermeden önce lütfen aileyle irtibata geçiniz. 0536 599 2605.
1: Ankara bebesi. Ankara bebesi.
2: Şöyle geleceğim, müziği açacağım. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom diye. Bu bir aşk kardeşim, bu bir tutku.
3: O vites attırma
2: falan. Tabii el böyle yani. Çotalak gibi. Şöyle var da. Çolak gibi baba, bu şekilde. Bu bir aşktır kardeşim. Körük körük.

0: Sesi Yörük FM'de.
1: Şimdi geçen gün eve gittim ya. Oturdum neyse televizyona şöyle bir baktım. Telefon dedim alayım oynayayım. Tam telefonu elime aldım elektrikte gitti. Elektrikçi aradım dedim ki. Bir de baktım camdan aşağı sokar elektrik yanıyor yani bu kadar yani. Aşağı yanıyor buraya yanmıyor bir tuhaf. Oranın sadece şeyinden faydalanıyoruz. Abi dedim bu nasıl bir iş dedim yani. Bizim dedim sokakta dedim elektrik dedim yok. Aşağı sokakta dedim var. Kardeş aradan 5 dakika geçmedi. Aşağıyı da kestiler. Yani benim adamlar bu kadar iyi çalışıyor da burayı açmalar lazım aşağıyı da kestiler. Yani onlar da çıktı falan filan. Ben de onlara eşlik ettim komşulara dedim ki ne ben yapmadım kim bu dedim yani aramızda şikayet etmişler dedim. Tabii onlara katıldım yani.
2: Çaktırmıyor.
1: Çaktırmadım kardeşim ne yapacağız yani. Yörük.

0: Kardeşim bak bir de evden 5 dakika diye çıkarsın, tamam mı? 1 saatte geri eve dönemezsin. Nerede olabilir biliyor musun? Nerede hiç tahminin var mı?
1: Arkadaşların yanı falan mı?
0: Yok. Mahallenin bakkalı 1. Mahallenin manavı 2. Mahallenin büyük abilerim 3 yani.
2: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde üroloji bölümünde 14 Temmuz Salı günü böbrek nakli ameliyatı olacak hastalarımız Tahsin Demir ve Ali Cahit Demir için BRH grubu kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin en yakın Kızılay'a hasta adı soyadı ve hastaneyi bildirmeleri yeterlidir. Kan vermeden önce lütfen aileyle irtibata geçiniz. 0532 683 9027.

0: Sesi Yörük FM'de.
1: Bak mesela zenginler Antalya'da Akdeniz akşamlarını çalıyorlar ya. Biz Kur'an çalsın Uygar Doğanay, Gökhan Doğanay tarzları. O Eyüpan, Enver Yılmaz mahpus damları. Yörük.

0: Ankara bebesi sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komila Ayçiçek Yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo Soft Yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95 Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal

0: Hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Haberler.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yine yoğun. Genel kurulda IBAN düzenlemesini de içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine başlanacak. Komisyonlardaysa öğrenci affı ve en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifleri ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşine yönelik eylem hazırlığında bulundukları iddia edilen iki kişi tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Varılan mutabakata rağmen Washington-Tahran hattında saldırılar sürüyor. Amerikan ordusu İran'ı bir haftada üçüncü kez bombaladı. İran'da misilleme olarak yine Körfez ülkelerini hedef aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Tesisleri Olimpik Yüzme Havuzu'yla Toroslar Spor Parkı'nda ücretsiz yüzme kursları düzenliyor. Kursların 2020 doğumlu çocuklardan başlayarak ileri yaş gruplarına kadar herkese açık olduğu bildirildi. MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Erdemli'de hayata geçirilecek Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz'de Şarjı Projesi için temel atma töreni düzenlendi. Törende 1 milyar 178 milyon lira yatırım bedeline sahip projenin bölgenin altyapı sorununa kalıcı çözüm sağlayacağı belirtildi. Milliyetçi Hareket Partisi Erdemli İlçe Teşkilatı gerçekleştirilen 14. Olağan İlçe Kongresi'nde yeni yönetimini belirledi. Tek adayla gidilen seçimde MHP Erdemli İlçe Başkan Adayı Erol Erdoğan delegelerin güven oyunu alarak başkan oldu. PET, metal ve cam şişelerin ücret karşılığında geri dönüştürüldüğü uygulamaya ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterince

Geri dönüşüm otomatlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluk nedeniyle makinelerde arızalar yaşanırken sistem zaman zaman kilitlendi. Mersin'de otoyolda tek teker üzerinde

0: Sürücülere toplam 362.719 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine 60 gün el konuldu, araçları ise 60 gün trafikten men edildi. Mersin'de evlerinin balkonunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve hastanedeki 15 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 1,5 yaşındaki Yamaçeli Erdemci son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Eğitimsen Mersin Şubesi, MEB'in EKYS'nin ardından adayları Milli Eğitim Akademisi'nde yeniden yazılı sınava tabi tutmasına tepki gösterdi. Uygulamanın hukuk devleti, liyakat ve fırsat eşitliği ilkeleri açısından ciddi sakıncalar doğuracağı savunuldu. Yapımı devam eden Erdemli Çevre Yolu ve Otoyol bağlantı çalışmalarında oluşan kod farkı, güzergah üzerindeki esnafın tepki göstermesine neden oldu. Esnaf projede düzenleme yapılmasını talep etti. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarımda kalite ve güvenilirliği artırmak amacıyla gübre denetimlerine devam ediyor. Ekipler bu kapsamda gübre üretim tesisleriyle satış bayilerinde incelemelerde bulunarak ürünlerin ilgili standartlara uygunluğunu denetledi. Mersin'in Gülnar ilçesinde 2. Gülnar Batırık Festivali gerçekleştirildi. Mahalleler arası en iyi batırık yarışması düzenlendi. 2500 kişilik batırık vatandaşlara dağıtıldı. Festival, şarkıcı Ayşe Dinçer'in verdiği konserle sona erdi. A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 Milletler Ligi finallerindeki çeyrek final rakibi Kanada oldu. Çin'deki karşılaşma 22 veya 23 Temmuz'da oynanacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde üroloji bölümünde 14 Temmuz Salı günü böbrek nakli ameliyatı olacak hastalarımız Tahsin Demir ve Ali Cahit Demir için BRH grubu kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin en yakın Kızılay'a hasta adı soyadı ve hastaneyi bildirmeleri yeterlidir. Kan vermeden önce lütfen aileyle irtibata geçiniz. 0532 683 9027.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel. Her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
10: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34.

0: 4.33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
3: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Mersin'de Hurdacı Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık, 0533 612 85 79.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
10: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
11: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
10: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
12: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde üroloji bölümünde 14 Temmuz Salı günü böbrek nakli ameliyatı olacak hastalarımız Tahsin Demir ve Ali Cahit Demir için BRH grubu kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin en yakın Kızılay'a hasta adı, soyadı ve hastaneyi bildirmeleri yeterlidir. Kan vermeden önce lütfen aileyle irtibata geçiniz. 0532 683 9027.

0: çağırdı mısın?
1: Forum Yaşam Hastanesi'ne yoğun bakıma kaldırılan Ahmet Lülü için 4 ünite 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin hastaneye başvurmaları gerekmektedir. Kan vermeden önce lütfen aileyle irtibata geçiniz. 0545 672 1350.
2: Kalplerin Sesi Yörük FM 105.7.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Tömük Arpaç Bahşiş kanalizasyon şebeke hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı temel atma törenine katıldı. Başkan Seçer, yaz döneminde Mega Yaz adıyla başlattıkları konsept kapsamında 15 vizyon projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Temeli atılan Tömük Arpaç Bahşiş kanalizasyon şebeke hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı projesi için İlbank koordinasyonunda 22 milyon euroluk kredi sağlandığını aktaran Başkan Seçer, kanalizasyon sistemi şu anda döşeniyor. Temelini atacağımız bu proje MESKİ'nin Mersin genelindeki 11. şantiyesi dedi. Kanalizasyon çalışmalarının Aralık 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Seçer, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyoruz. Atık su arıtma tesisi ile derin deniz deşarjının da bitiş tarihi Haziran 2028. Bu tarihte tam kapasite ile çalışmaya başlayacak diye konuştu. Deniz kirliliğinin %85'inin insan ve karasal kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, sigara izmaritleri, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, yağmur suyu sistemleri ve dereler aracılığıyla denize ulaşıyor ve bu kirlilik mikroplastik olarak yeniden insanlara dönüyor. Çevre kirliliği sadece denizi değil, canlı yaşamını ve insan sağlığını da olumsuz etkiliyor dedi. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Silifke Çaltıbozkır'da bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı. 2019 yılından Köyümüz Atölye projesini ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını kaydeden Başkan Seçer, Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağladık ifadelerini kullandı. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler kapsamında bir araya gelmenin kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Seçer, bu tip etkinliklerin en büyük özelliği insanları bir araya getirmek ve toplumsal barışı tesis etmektir. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Mersin'de kardeşlik ve huzur var diyerek Mersin'de herkesin kardeşçe bir arada yaşadığını vurguladı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya.

0: Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komila ayçiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
5: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı, 0530-259-1333 Erdemli.
7: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
7: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
12: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
13: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Filli Boya ve Favori Boyada Şok Kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Fıkır Fıkır Dakikalar başlıyor.
9: Körük.

0: Fıkır Fıkır Dakikalar devam edecek.
1: 105.7 Yörük FM.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
7: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
8: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
10: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
9: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
11: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
12: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet,

0: sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Adana'ya gidenkmiş, şalvarından giyenkmiş, kebabından giyenkmiş, hey kardeş gel gidenkmiş.
3: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
4: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
3: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
5: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Fıkır fıkır dakikalar devam ediyor.
12: 105.7 Yörük FM.
11: Yörük FM'de fıkır fıkır parçalar tüm hızıyla devam ediyor.
12: 105.7 Yörük FM.

En hareketli oyun havaları Yörük FM'de. Fıkır fıkır dakikalar.

0: Oynamak ve eğlenmek istiyorsanız 105.7 Yörük FM'de fıkır fıkır dakikalarda eğlenmeye devam edin.
1: Fıkır fıkır oyna durma, kime kalacak bu dünya?

0: Fıkır fıkır dakikalar sona erdi.
1: 105.7 Yörük FM.
2: Reklam tanıtır.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

0: 7 Temmuz-13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fairy Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komila çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo Soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Her ebatta boyu profil köşebent demir çeşitleri. Bordex alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 72 94. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz. Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü

0: kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
1: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

0: Haberler.
1: İçişleri Bakanlığı 73 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 985 kilo uyuşturucu maddeyle 1 milyon 639 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. 1780 şüphelinin yakalanıp 935'inin tutuklandığı, 224'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma savcı değişikliği sebebiyle 8 Aralık'a ertelendi. Ahbap Derneği soruşturmasında Başkan Haluk Levent dahil 21 kişi gözaltına alındı. Sanatçı Haluk Levent, örgüt üyeliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyonun 14 Temmuz'da toplanması bekleniyor. Vergi borcu, trafik cezası, öğrenim kredisi ve diğer kamu alacaklarını taksitlendirmek isteyenler için başvuru süreci devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesiyle 5 Haziran 2026 ve öncesine ait belirli kamu borçları 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Başvurular için son tarih ise 31 Ağustos. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Tören niteliğindeki ilk oturumda milletvekilleri yemin etti. Cumhurbaşkanı Şara'nın kararıyla atanan 70 üyenin göreve başlamasıyla meclisin toplam üye sayısı 140'tan 210'a yükseldi. Bu yıl 8.'si düzenlenen Davanta Hasat Şenliği Silifke'nin Çaltıbozkır Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer burada yaptığı konuşmasında lavanta üretiminin ardından kurulan distilasyon ünitesi sayesinde katma değeri yüksek ürünler elde edildiğini belirtti. Mersin'de 2. Gülnar Batırık Festivali düzenlendi. Gülnar Belediyesi tarafından Mesire alanında düzenlenen festivale ilçeye bağlı 11 mahalleden vatandaşlar katıldı. Etkinlikte 4500 kişiye ücretsiz batırık ikram edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde ağabeyini kurtarmak için suya atlayan Azmi E. akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Kurtarılan ağabeyi S.E.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Mersin'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Mavi Bayraklı Kız Kalesi'nde tesislerin rezervasyonları önemli oranda doldu. Bölgede yatak doluluk oranı %60'a ulaştı. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek için merkez mahallesindeki pazar yerinde bilgilendirme çalışmalarında bulundu. Esnaf ve vatandaşlar

0: Sağlığın acil destek uygulaması KADES'i anlattı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıktı. Kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükselen Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Görük efendim. Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

arttırıcısı mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında. Haydi tıkla, her zaman uyuyor.

0: ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, Ustam Çiğ Köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam Çiğ Köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
7: Ustam Çiğ Köfte, Akdeniz Mahallesi, Güzeloluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
11: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM,

0: Yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Kalplerin Sesi, Yörük FM, Yörük FM, 105.7.
7: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma, 0538 988

0: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30.0.
1: Lan ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.
1: Günlük ya da aylık sepetli

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komilay çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo Soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
3: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemi.

0: harika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: En iyi ve en yeniler. Görük FM.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift 0.

0: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Kalplerin Sesi Yörük FM 105.7.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Görük efendim. Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

0: Nöroloji Bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji Bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95, Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
3: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
4: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
5: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
4: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda. Sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
7: Su hayattır. Su Hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
10: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
12: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
13: Müjde Mezitli, Barış Otocan.

0: 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Görük FM, Görük FM.
0: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

0: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Merak veriyoruz. Başkan Vahap Seçer, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Seçer, yaz döneminde Mega Yaz adıyla başlattıkları konsept kapsamında 15 vizyon projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Temeli atılan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesi için İlbank koordinasyonunda 22 milyon euroluk kredi sağlandığını aktaran Başkan Seçer, kanalizasyon sistemi şu anda döşeniyor. Temelini atacağımız bu proje, MESKİ'nin Mersin genelindeki 11. şantiyesi dedi. Kanalizasyon çalışmalarının Aralık 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Seçer, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyoruz. Atık su arıtma tesisi ile derin deniz deşarjının da bitiş tarihi Haziran 2028. Bu tarihte tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak diye konuştu. Deniz kirliliğinin %85'inin insan ve karasal kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, sigara izmaritleri, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, yağmur suyu sistemleri ve dereler aracılığıyla denize ulaşıyor ve bu kirlilik mikroplastik olarak yeniden insanlara dönüyor. Çevre kirliliği sadece denizi değil, canlı yaşamını ve insan sağlığını da olumsuz etkiliyor dedi. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Silifke Çaltıbozkır'da bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı. 2019 yılında Köyümüz Atölye projesini ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını kaydeden Başkan Seçer, Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağladık ifadelerini kullandı. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler kapsamında bir araya gelmenin kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Seçer, bu tip etkinliklerin en büyük özelliği insanları bir araya getirmek ve toplumsal barışı tesis etmektir. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Mersin'de kardeşlik ve huzur var diyerek Mersin'de herkesin kardeşçe bir arada yaşadığını vurguladı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
3: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata mavi beyaz eşya.
4: Tıkla, ister uğra.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: 7 Temmuz 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komilay çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet.

0: Tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdell Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdell Teknoloji.
1: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 85 79.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası Ustam Çiğ Köfte. Açılışına özel her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam Çiğ Köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
5: Ustam Çiğ Köfte, Akdeniz Mahallesi, Güzeloluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
6: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
7: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
7: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
12: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren. Uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95.

0: Özel, Erdemli, Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Haberler.
1: İçişleri Bakanlığı 73 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 985 kilo uyuşturucu maddeyle 1.639.239 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. 1780 şüphelinin yakalanıp 935'inin tutuklandığı, 224'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma savcı değişikliği sebebiyle 8 Aralık'a ertelendi. Ahbap Derneği soruşturmasında Başkan Haluk Levent dahil 21 kişi gözaltına alındı. Sanatçı Haluk Levent örgüt üyeliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyonun 14 Temmuz'da toplanması bekleniyor. Vergi borcu, trafik cezası, öğrenim kredisi ve diğer kamu alacaklarını taksitlendirmek isteyenler için başvuru süreci devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesiyle 5 Haziran 2026 ve öncesine ait belirli kamu borçları 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Başvurular için son tarih ise 31 Ağustos. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Tören niteliğindeki ilk oturumda milletvekilleri yemin etti. Cumhurbaşkanı Şara'nın kararıyla atanan 70 üyenin göreve başlamasıyla meclisin toplam üye sayısı 140'tan 210'a yükseldi. Bu yıl 8.'si düzenlenen Davanta

Asat Şenliği Silifke'nin Çaltıbozkır Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer burada yaptığı konuşmasında lavanta üretiminin ardından kurulan distilasyon ünitesi

0: Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Mavi Bayraklı Kız Kalesi'nde tesislerin rezervasyonları önemli oranda doldu. Bölgede yatak doluluk oranı %60'a ulaştı. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek için Merkez Mahallesi'ndeki pazar yerinde bilgilendirme çalışmalarında bulundu. Esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek tedbirler konusunda bilgi verip broşür dağıtan ekipler pazardaki kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması KADES'i anlattı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıktı. Kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükselen Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Yörük.
3: Selefke'ye, Mut Mersin'e, selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere.
2: Yörük efem, yörük efem.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu.

0: İletişim için 0533 711 7750.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
10: 233 66 55. Bu numara

0: bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.

Of yere. Kekliğin gayadan sektiği sekiş, gelinle kaynananın ettiği çekiş. Yar eliyle dikilen dikiş.

0: Hayırdır kardeşler, bu ara herkes Ankaralı? Yapma ya, vay be.
1: Neyse boşver. Kalbimde bir sızı.

0: Çok zor bir çekimin, çok gururluyum çekimin sonuna geldik. Benim sanat hayatımın bu görüp göremeyeceğim, gerçekleşebileceğim, kendi burası masayla yani duayenlerle Allah böyle bir şey nasıl yaptı, benim de oraya
1: hocalar hak hayırlı olsun inşallah.
2: Hayırlı olsun. Allah
1: razı olsun. Bana çok büyük bir gurur yaşattınız. Ömrüm sonra
2: kadar. Sağolcuklarım hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun. Beyaz sağlık. Arkanıza yer edin. Hocalar
2: Allah senden de razı olsun. Bu kadar sabırlılığı bir araya getirdin. Ya be bak bir bak. Evler evli şeklinde para göndersin buraya. Top kimse toplayamadı. Gelin mi
1: kardeşim? Hayırlı olsun bu halim.
2: Ama abi.
3: Tamam neden oldu zaten?
2: Neden oldu?
1: Gel gel gel. Ben de
2: işim ölürüm. Tamam abi.
4: Reklam tanıtır. 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komil Ayçiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo Soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
6: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira.

0: Kahve Dünyası 100 gram, Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
1: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde. Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi

0: Tasarımı başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Merhaba radyo dinleyenleri. Ben Alemci Lütfü. Radyonuzda sesimi, ruhunuzda alemi başlatıyoruz. 2 saat boyunca en hareketli şarkılarla bu frekanstayım. Aç sesi, aç.

evde sıkılanlar, şarkı dinlemek isteyenler, uzun yolda olanlar, işe gidenler ve çalışanlar için bu program çok güzel bir program olacak. Bugünkü programımızda istediğiniz, sevdiğiniz şarkıları hep birlikte dinleyeceğiz.

akşamın en hareketli frekansında 105.7'de doğru yerdesin. Alemciyle tempo hiç düşmez.

oldun sen bende. Bir gün geri dönsen de istemem artık seni. Duvardan indi resmin, dilimden düştü ismin. Almadı bende sevgi, duysun bütün Ankara.

0: Ankara.
1: Duysun bütün Ankara.
2: Evet, ben Alemci, Lütfü. Çay ve özel ihtiyaç molası veriyoruz. Frekansa sıkı tutunun, reklamlardan sonra uçuracak şarkılarla programa devam edeceğiz.
3: Reklam kazandırır.
4: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
9: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
10: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
11: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
12: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
11: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
13: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
14: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent

0: Asfiye Burcu Albay, Üroloji Bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95, Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533-974-4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
10: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602, 0542-144-4602.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Evet, ben Alemci Lütfü. Çay ve özel ihtiyaç molası sırasında bir de reklamları dinledik. Selam gönderen var mı? Programa başlıyoruz. Araban da trafiğe kızarken seni kurtaracak şarkı şimdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Tömük Arpaç Bahşiş kanalizasyon şebeke hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı temel atma törenine katıldı. Başkan Seçer, yaz döneminde Mega Yaz adıyla başlattıkları konsept kapsamında 15 vizyon projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Temeli atılan Tömük Arpaç Bahşiş kanalizasyon şebeke hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı projesi için İlbank koordinasyonunda 22 milyon euroluk kredi sağlandığını aktaran Başkan Seçer, kanalizasyon sistemi şu anda döşeniyor. Temelini atacağımız bu proje MESKİ'nin Mersin genelindeki 11. şantiyesi dedi. Kanalizasyon çalışmalarının Aralık 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Seçer, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyoruz. Atık su arıtma tesisi ile derin deniz deşarjının da bitiş tarihi Haziran 2028. Bu tarihte tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak diye konuştu. Deniz kirliliğinin %85'inin insan ve kara

0: aptal kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, sigara izmaritleri, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, yağmur suyu sistemleri ve dereler aracılığıyla denize ulaşıyor ve bu kirlilik mikroplastik olarak geriden insanlara dönüyor. Çevre kirliliği sadece denizi değil, canlı yaşamını ve insan sağlığını da olumsuz etkiliyor dedi. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Silifke Çaltıbozkır'da bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı. 2019 yılından Köyümüz Atölye projesini ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını kaydeden Başkan Seçer, Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağladık ifadelerini kullandı. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler kapsamında bir araya gelmenin kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Seçer, bu tip etkinliklerin en büyük özelliği insanları bir araya getirmek ve toplumsal barışı tesis etmektir. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Mersin'de kardeşlik ve huzur var diyerek Mersin'de herkesin kardeşçe bir arada yaşadığını vurguladı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Hoppa! Ne ara süremiz bitti, ne güzel çoban, zeybek, kaşık havası oynuyorduk. Neyse, yarın oynamaya yine gelin, program burada bitti. Şıngır mıngır bay bay.
2: Reklam tanıtır. 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komilay çiçek yağ 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
4: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.

0: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
1: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren. Uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
6: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
7: Mersin 51 Metal Boru Profil Saç. Her ölçüde trapez saç çekimi, sandviç panel çeşitleri, her ebatta boyu profil köşebent demir çeşitleri, bordeks alçıpan OSB çeşitleri, çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri, metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 72 94. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpak Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
12: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
13: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
12: Burada her şey istediğiniz gibi.
11: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
12: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
13: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Bu şarkı Çamlı Yaylalı dinleyenlere gelsin mi? Gelsin.

0: Haberler.
1: İçişleri Bakanlığı 73 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 985 kilo uyuşturucu maddeyle 1.639.239 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. 1780 şüphelinin yakalanıp 935'inin tutuklandığı, 224'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma savcı değişikliği sebebiyle 8 Aralık'a ertelendi. Ahbap Derneği soruşturmasında Başkan Haluk Levent dahil 21 kişi gözaltına alındı. Sanatçı Haluk Levent örgüt üyeliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyonun 14 Temmuz'da toplanması bekleniyor. Vergi borcu, trafik cezası, öğrenim kredisi ve diğer kamu alacaklarını taksitlendirmek isteyenler için başvuru süreci devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesiyle 5 Haziran 2026 ve öncesine ait belirli kamu borçları 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Başvurular için son tarih ise 31 Ağustos. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Tören niteliğindeki ilk oturumda milletvekilleri yemin etti. Cumhurbaşkanı Şara'nın kararıyla atanan 70 üyenin göreve başlamasıyla meclisin toplam üye sayısı 140'tan 210'a yükseldi. Bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği Silifke'nin Çaltıbozkır Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer burada yaptığı konuşmasında lavanta üretiminin ardından kurulan distilasyon ünitesi sayesinde katma değeri yüksek ürünler elde edildi.

verdiğini belirtti. Mersin'de 2. Gülnar Batırık Festivali düzenlendi. Gülnar Belediyesi tarafından Mesire alanında düzenlenen festivale ilçeye bağlı 11 mahalleden vatandaşlar katıldı. Etkinlikte 4500 kişiye ücretsiz batırık ikram edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde ağabeyini kurtarmak için suya atlayan Azmi E. akıntıya kapatıldı.

0: İdari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Mavi Bayraklı Kız Kalesi'nde tesislerin rezervasyonları önemli oranda doldu. Bölgede yatak doluluk oranı %60'a ulaştı. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek için Merkez Mahallesi'ndeki pazar yerinde bilgilendirme çalışmalarında bulundu. Esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek tedbirler konusunda bilgi verip broşür dağıtan ekipler pazardaki kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması KADES'i anlattı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıktı. Kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükselen Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Duygular biraz ağır mı bastı? Şimdi ruhunu canlandıracak bir parçayla devam ediyoruz. Sesini aç, hayatı yakala.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
6: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.

0: yeniden.
1: Durun durun. Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
2: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
3: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
3: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
9: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
3: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: Ankaralıların ritmi buradan yükseliyor. Herkes hazır mı? Çünkü birazdan oyun havası başlıyor.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Seçer, yaz döneminde Mega Yaz adıyla başlattıkları konsept kapsamında 15 vizyon projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Temeli atılan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesi için İlbank koordinasyonunda 22 milyon euroluk kredi sağlandığını aktaran Başkan Seçer, kanalizasyon sistemi şu anda döşeniyor. Temelini atacağımız bu proje MESKİ'nin Mersin genelindeki 11. şantiyesi dedi. Kanalizasyon çalışmalarının Aralık 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Seçer, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyoruz. Atık su arıtma tesisi ile derin deniz deşarjının da bitiş tarihi Haziran 2028. Bu tarihte tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak diye konuştu. Deniz kirliliğinin %85'inin insan ve karasal kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, sigara izmaritleri, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, yağmur suyu sistemleri ve dereler aracılığıyla denize ulaşıyor ve bu kirlilik mikroplastik olarak yeniden insanlara dönüyor. Çevre kirliliği sadece denizi değil, canlı yaşamını ve insan sağlığını da olumsuz etkiliyor dedi. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Silifke Çaltıbozkır'da bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı. 2019 yılından köyümüz atölye projesini ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını kaydeden Başkan Seçer, Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağladık ifadelerini kullandı. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler kapsamında bir araya gelmenin kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Seçer, bu tip etkinliklerin en büyük özelliği insanları bir araya getirmek ve toplumsal barışı tesis etmektir. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Mersin'de kardeşlik ve huzur var diyerek Mersin'de herkesin kardeşçe bir arada yaşadığını vurguladı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
4: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komila çiçek yağ 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo Soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdal Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdal Teknoloji.
7: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmaktadır.

0: Yapmamaktayız.
1: Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 13 33 Erdemli. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: SML Restorant ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.

Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar

0: Masaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
2: Yörük Ozanı başlıyor.
3: Torosların yelinden, bozkırın telinden kopup gelen ezgilerle. Yüreğe dokunan türküler, sözünü sakınmayan hikayeler şimdi burada hayat buluyor. Yörüğün sesi, ozanın diliyle Yörük Ozanı başlıyor.

Bazen bir kuşun kanadında, bazen bir rüzgarın esintisinde göndeririz selamımızı yâre. Sıladan haber bekleyenlerin yolu gözlenenlerin dilidir bu ezgi.

0: Yörük Ozan'ı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: 7 Temmuz 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar adında Erdemli var.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar, Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
6: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Su hayattır. Su Hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi

0: Erdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Yörük Ozanı devam ediyor.
5: Bir türkü tutturduk gidiyoruz. İçinde hasret var, sıla var. En çok da insan var. Gönül kapılarınızı aralayın, biz geldik.

0: İçişleri Bakanlığı 73 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 985 kilo uyuşturucu maddeyle 1.639.239 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. 1780 şüphelinin yakalanıp 935'inin tutuklandığı, 224'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma savcı değişikliği sebebiyle 8 Aralık'a ertelendi. Ahbap Derneği soruşturmasında Başkan Haluk Levent dahil 21 kişi gözaltına alındı. Sanatçı Haluk Levent, örgüt üyeliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyonun 14 Temmuz'da toplanması bekleniyor. Vergi borcu, trafik cezası, öğrenim kredisi ve diğer kamu alacaklarını taksitlendirmek isteyenler için başvuru süreci devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesiyle 5 Haziran 2026 ve öncesine ait belirli kamu borçları 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Başvurular için son tarih ise 31 Ağustos. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Tören niteliğindeki ilk oturumda milletvekilleri yemin etti. Cumhurbaşkanı Şara'nın kararıyla atanan 70 üyenin göreve başlamasıyla meclisin toplam üye sayısı 140'tan 210'a yükseldi. Bu yıl 8.'si düzenlenen Davanta Hasat Şenliği Silifke'nin Çaltıbozkır Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer burada yaptığı konuşmasında lavanta üretiminin ardından kurulan distilasyon ünitesi sayesinde katma değeri yüksek ürünler elde edildiğini belirtti. Mersin'de 2. Gülnar Batırık Festivali düzenlendi. Gülnar Belediyesi tarafından Mesire alanında düzenlenen festivale ilçeye bağlı 11 mahalleden vatandaşlar katıldı. Etkinlikte 4500 kişiye ücretsiz batırık ikram edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde ağabeyini kurtarmak için suya atlayan Azmi E. akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Kurtarılan ağabeyi S.E.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Mersin'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Mavi Bayraklı Kız Kalesi'nde tesislerin rezervasyonları önemli oranda doldu. Bölgede yatak doluluk oranı %60'a ulaştı. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek için merkez mahallesindeki pazar yerinde bilgilendirme çalışmalarında bulundu. Esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek tedbirler konusunda bilgi verip broşür dağıtan ekipler pazardaki kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması KADES'i anlattı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıktı. Kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükselen Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Toprağın kokusuna hasret kalmış yüreklere memleket havası getiren bir ses yankılanacak şimdi.

0: Yörük Ozan'ı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fairy Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komilay çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında erdemli var.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
2: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
5: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
2: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
12: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
14: Kalite burada.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532-732-5173.
4: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
5: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık.

0: Pilav üstü erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
1: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
2: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
0: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 85 79.
4: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Adana'ya gidecekmiş, şalvarından giyecekmiş, kebabından giyecekmiş, hey kardeş gel gidecekmiş.
6: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
7: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
6: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-34-33.
6: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
9: Bünyesindeki binlerce ürünü en

0: düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebiniz de.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Lan ne kadar zevksizsin lan. Başka rengini bulamadın mı lan? Muradına erdin mi? Neyse kaç aldıysan ucuz almışın, hayırlı olsun.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Tömük Arpaç Bahşiş kanalizasyon şebeke hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı temel atma törenine katıldı. Başkan Seçer, yaz döneminde Mega Yaz adıyla başlattıkları konsept kapsamında 15 vizyon projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Temeli atılan Tömük Arpaç Bahşiş kanalizasyon şebeke hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı projesi için İlbank koordinasyonunda 22 milyon euroluk kredi sağlandığını aktaran Başkan Seçer, kanalizasyon sistemi şu anda döşeniyor. Temelini atacağımız bu proje MESKİ'nin Mersin genelindeki 11. şantiyesi dedi. Kanalizasyon çalışmalarının Aralık 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Seçer, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyoruz. Atık su arıtma tesisi ile derin deniz deşarjının da bitiş tarihi Haziran 2028. Bu tarihte tam kapasite ile çalışmaya başlayacak diye konuştu. Deniz kirliliğinin %85'inin insan ve karasal kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, sigara izmaritleri, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, yağmur suyu sistemleri ve dereler aracılığıyla denize ulaşıyor ve bu kirlilik mikroplastik olarak yeniden insanlara dönüyor. Çevre kirliliği sadece denizi değil, canlı yaşamını ve insan sağlığını da olumsuz etkiliyor dedi. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Silifke Çaltıbozkır'da bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı. 2019 yılında Köyümüz Atölye projesini ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını kaydeden Başkan Seçer, Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağladık ifadelerini kullandı. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler kapsamında bir araya gelmenin kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Seçer, bu tip etkinliklerin en büyük özelliği insanları bir araya getirmek ve toplumsal barışı tesis etmektir. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Mersin'de kardeşlik ve huzur var diyerek Mersin'de herkesin kardeşçe bir arada yaşadığını vurguladı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komila çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
6: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22.000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
10: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
11: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
12: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
11: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
13: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
14: Ya sevinci.

0: indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ya biz neden hep tartışıyoruz? Oysa ki birbirimizi çok seviyoruz. Belki de bu yüzden anlaşamıyoruz. Ya ben senden nasıl vazgeçerim ya? Sonu ölüm mü? Etme seveyim gözünü. Ben her şeyi göze almışım zaten gülüm.

0: canım. Bay bay.
1: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: 7 Temmuz 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar adında Erdemli var.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
2: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
3: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Her ebatta boyu profil köşe bent demir çeşitleri. Bordeks alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 72 94. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Yağmur yemekçilikten bol bol ye, az az öde.

0: Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde. Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum Tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komila Ayçiçek Yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo Soft Yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Mersin'de Hurdacı Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, Aslan Bıyık. 0533 612 85 79.
7: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 13 33 Erdemli.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında.

0: Anında 0324 alan koduyla 231 39 56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: En iyi ve en yeniler. Görük efendim.

0: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
1: Düştü abla, düştü. Wow. Fiyatlar düştü.

0: Alana helal olsun, çalana kamyon olsun.
1: Kalplerin Sesi, Yörük FM, 105.7.

0: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.
1: Hazır mıyız? Son 2 3 4

0: İçinizin kıpır kıpır olacağı şarkıları dinlemeye 105.7'de devam ediyoruz.
1: 105.7 Yörük efendim.

0: yersen. Yazdın mı?
1: İçinizin kıpır kıpır olacağı şarkıları dinlemeye 105.7'de devam ediyoruz.
2: 105.7 Yörük FM.